0: Sonra içeriye. Çıra yeni sorayım. Varın.
1: Rıdvan. Rıdvan. Cumber.